0: kazan kazan. Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
4: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinledim.

0: çok sevilen,
1: en çok sevilen,
0: en güzel,
1: en güzel,
0: en yeni türküler,
1: türküler
0: her zaman bu fırtık.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
1: Reklamları dinle.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0 386 12.00.
7: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
8: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
9: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
8: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
9: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
8: Costuyor.
9: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
8: Geliyor kara gözüm, geliyor.
9: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
8: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
10: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
11: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

Bursa FM Sağlık. Gün içinde yaptığınız rutin işleri fiziksel aktiviteye çevirmek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edebilir ve merdivenlere normal temponuzdan biraz daha hızlı çıkabilirsiniz. İşe yürüyerek ya da bisiklet ile gidiyorsanız 10 veya 20 saniye aralıklarla hızınızı arttırmayı deneyebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte dans edebilir ya da saklambaç gibi ailece aktif olabileceğiniz oyunlar oynayıp eğlenirken hareket edebilirsiniz. Ev işi yaparken tempolu bir müzik açarak ritmik hareket edebilirsiniz. Alışverişlerinizi tempolu yürüyerek gerçekleştirebilir ve aldıklarınızı kendiniz taşıyabilirsiniz. Gün içinde yaptığınız rutin işleri fiziksel aktiviteye çevirmek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Bursa FM Sağlık.

0: beklemede şaşar. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdanım. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 5.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Olsun gül cemali, cennettir bana. Olsun gül cemali.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM 105.5.
1: Biliyor muydunuz?
2: Sihirli sözcük abrakadabranın ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylendiğini, Japonya'da çatal kaşık yerine kullanılan çubukları tabağa çapraz koymanın hakaret anlamına geldiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetlerimiz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Biliyor muydunuz?
1: İlk insan benzeri yaratıkların Afrika'da ortaya çıktığını, hareket halindeki sudan elektrik üreten santrale hidroelektrik santral dendiğini, köstebeklerin başlıca gıda kaynaklarının böcekler ve toprak solucanları olduğunu ve köstebeklerin 12 saat içinde yiyecek bulamadıkları takdirde öldüklerini, Beşiktaş Kulübü'nün kuruluşundaki kırmızı-beyaz renklerinin Balkan Savaşı'ndaki mağlubiyetten sonra siyah-beyaz olarak değiştirildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa'nın sesi. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
0: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24
3: Reklamları dinlediniz.
4: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.
5: Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
7: Costuyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
10: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
11: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
4: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı, sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
7: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 9.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Biliyor muydunuz?
1: Yüksek hızdan korkmaya takofobi dendiğini, Çanakkale Boğazı'nın en dar yerinin kilit bahir kesimi olduğunu, naylon poşetlerin bozulmaya başladıklarında çevreye zararlı kimyasallar yaydıklarını ve besin zincirimizi yavaş yavaş kirlettiklerini, ayrıca naylon poşet üretiminin petrol ve doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjinin gitgide azalmasına yol açtığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota. Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlan için hemen arayın 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz 0554 582 9004.
4: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Şu dünyanın devranını baştan başa süren var mı?

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
2: Çok ses yapıyoruz.
6: Çok ses yapıyoruz.
2: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
7: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres Davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, Davetliyiz'den kazan.
8: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 12.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
7: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dop dolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
8: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
6: Toyota. Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 13.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Biliyor muydunuz?
1: Diş çıkarmanın çocuklarda yüksek ateşe neden olmadığını, tavşanların bir şeyden çok korkarlarsa ölebileceklerini, dünyanın en çok söylenen şarkısının Happy Birthday to You olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
4: Toyota. Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinledin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde Serpme Zengin Köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dop dolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cav cav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cav cav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetlerimiz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
3: Toyota. Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
5: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 16.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
4: Çok ses yapıyoruz.
7: Çok ses yapıyoruz.
4: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. %5.5 Marmara'nın türkü

0: Biliyor muydunuz?
1: İnsan gözünün her şeyi ters gördüğünü, ters görüntüyü daha sonra beynin düzelttiğini, bir karıncanın yuvasına günde 2400 böcek taşıdığını, dünyanın yüzeyinin 300 milyon kilometre kare olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Etli kenter sana kul değil midir dostum?
1: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
6: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 17.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.

0: geliyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
3: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: 105.5.
1: Hoş geldin ya yüreğime, boş ver be, el ayağına.

Bursa'nın sesi Bursa FM. %5.5.

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
5: Çok ses yapıyoruz.
6: Çok ses yapıyoruz.
5: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
7: Costuyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Biliyor muydunuz?
1: İnsan sinir sisteminin beyine ve beyinden gönderdiği mesajların saatte 320 km hızla gittiğini, köpek balıklarının yiyeceği canlının titreşimlerini tam 100 metre öteden hissettiklerini, gökyüzündeki yıldızların renklerinin farklı olduğunu, sıcak yıldızların kırmızımsı, soğuk yıldızlarınsa mavimsi renkte göründüklerini, martıların tuzu filtre eden özel bir beze sahip oldukları için tuzlu su içebildiklerini, güneşin bilimsel adının termonükleer reaktör olduğunu, en çok komşusu olan ülkenin Çin olduğunu ve tam 14 komşusu bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
3: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri, yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
5: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
6: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 1624. 0224 224 1624.
7: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
8: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5...

0: Bursa FM.
1: Saat 20.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
7: Costuyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
10: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

0: Biliyor muydunuz?
1: Trigonometriyi bulan bilim adamının İznikli Yunan Hiparkus olduğunu, çitaların geniş kuyruklarının hareket ederken ve koşarken dengelerini sağlamasına ve vücutlarını yönlendirmesine yardım ettiğini, Formula 1 yarış araçlarındaki kokpit o kadar dardır ki, pilotun inip binerken küçük bir mandalı çevirerek direksiyonu yerinden çıkardığını, vites ve debriyajın da direksiyonda yer aldığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Bursa'nın sesi Bursa FM.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
5: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
6: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklam

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
7: Bursa FM. Bursa FM.

0: Biliyor muydunuz?
1: İstanbul Boğazı'nın en dar noktasının Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı arasında 698 metre olduğunu, en geniş yerinin ise kuzeyde Anadolu Feneri ve Rumeli Feneri arasında 3,6 kilometreye ulaştığını, koşullar tehlikeli olduğunda geçici olarak sistemlerini durduran, bu şekilde enerji tasarrufu yapan ve vücuduna gelecek zararları engelleyen çekirgenin, içinde bulunduğu bu koma halinin, insanlarda migrenin başlama mekanizmasıyla birçok ortak özellik gösterdiğini, ormanların aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15 ila 20 kat, erozyonu da 350 kat azalttığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
6: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şuradan beyin

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinlediniz.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dopdolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çerin'in katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
8: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
9: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12.00.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 00:30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.

0: Biliyor muydunuz?
1: Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1,36 kilogram olduğunu İngiliz feminist yazar, romancı ve eleştirmen Virginia Woolf'un kitaplarının çoğunu ayakta yazdığını, bir futbolcunun topa her kafa vuruşunda beyninde 1000 hücrenin öldüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Kınalı Restoran'da döner kampanyası başladı. %100 etten Sivas yaprak döneri. Yanında 6 çeşit sınırsız mezesi, bir soğuk içeceği, süt helvası ve sınırsız çay ikramıyla sadece 475 lira. Ayrıca tüm kebap çeşitlerini, lahmacun, pide, Bursa kebabı ve hasır künefesini de keyifle deneyebilirsiniz. 60 metrekare çocuk oyun alanımızda çocuklarınız oyun ablalarıyla oynarken siz de bu lezzetlerin tadını çıkarın. Bütün yemek kartları geçerlidir. Kınalı Restoran, Ata Bulvarı Durmazlar Kavşağı'nda. Instagram Kınalı Restoran. Telefon 0544 293 42 44.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: Yo.

0: Bursa FM.
1: Saat 1.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beyran ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Saat 2.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
2: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
2: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Yıldırım'da söyleşilerden film gösterimlerine, atölyelerden sokak etkinliklerine ve konserlerle dop dolu geçecek 2026-2027 kültür sanat sezonu görkemli bir açılış töreniyle başlıyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak eserinin sinema filmi özel gösteriminin yapılacağı açılış töreninde ayrıca filmin yıldız oyuncularından Caner Topçu, Deniz Barut, Hakan Meriçliler ve filmin yönetmeni Murat Çeri'nin katılacağı keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek. Üstad Necip Fazıl Kısakürek özel sergisinin de Bursalılarla buluşacağı, ekranların sevilen yüzü Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde 17 Ekim Cumartesi günü saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Yıldırım Kültür Sanat Sezonu açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Biliyor muydunuz?
1: Her insanın günde ortalama 2 kilogram çöp ürettiğini, katlanabilir portatif yatağın Afro-Amerikan bir kadın olan Sarah Good'un icat ettiğini ve icadı için Amerika Birleşik Devletleri'nde 1885 yılında patent başvurusu yaptığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?